0: why do you want your flying kite?
1: Sagen wir dir nicht.
2: Oh, Bauer.
3: Tabak.
1: Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Tab